Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganlar TRT'nin Uyghurcha anglatishi. Bugun 2026 yili 13-chi may seshanba. Hozir Anqara vaqti shundan keyin soat 1, Urumchi vaqti shundan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizda har kuni Anqara vaqti shundan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti shundan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan Allohdan Turksat 3A, Turksat 4A, Sony Emrahları ve radyomuzun internet sahipleri www.trtuyghurcha.com ya ki www.trtuyghurcha.com internet adresleri arkalık bir vasan alabildi. Anlaşırımızdan tekrarını her günü Ankara vakti yatıken saat 5'den 6 geçe, Ürümçü vakti yatıken saat 8'den 9 geçe bolgan Allah'ta kısa dolgun 31 metre 9465 kilogatsta Sönü Emre ve internet arkalık anlanı buldu. Örmetlik radyo anlaşıla. Anlaşımızdan bugünkü cedvalda haberler, yıldızların kelgen sala, Türk dünyası münevalleri ve her kıl nakşi müzikala katarlık programına var bulup, aldığımızdaki bir saat bu işe silah bilen bilimimiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Riyasetçilik Kılımın.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, emniyet haberlanıcılar, bulunduğu Türkiye rayonu yanıkları, şundakla dünya ve ciddiki münasebetlik en yeni uçuşlarına sebebilen ortaklaşımız. Konumdakta diktiğinden haberlerimizden tepsili mezmurlarda bulsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan geosiyasi özgürlüklerinin Türkiye-Avrupa İttifakı münasebetlerinin teknik şahitçisinin zorunluluğunu takızda kılıklılıklarına ekledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınki raylık özgürlüklerinin Türkiye-Avrupa İttifakı münasebetlerinin geosiyasi ehemmiyetinin mühimliğini körsetip durğanlığını ve teknik şahitçisinin takızda kılıklılıklarına bildirip, Türkiye'nin Avrupa İttifakı azab oluşulu da tamojna bence kilişimini yanlaştığa ilgirleş hasıl kılışka çakırdı. Erdoğan bu bayanatlarını İstanbul'da Bilgiye Hanişi Matıldı bilan ötküzgen söhbetde tılga aldı. Söhbette eşki taraf münasebetleri, rayonluk ve halkaralık masallarımı müzakere kılındı. İşçiler Partiyası'nın kapsamındaki parlamento azaları Angliya Başveziri Starmer'ini vazifesinden istifa verişe çakırdı. Angliya Başveziri Keir Starmer İşçiler Partiyası'nın olgan parlamento azasının onun vazifesinden istifa verişini talep kılışı ya ki vazifesinden ayrılış vakti cedrolünü bitirişini talep kılışıdan kelim. İşçiler Partiyası işçiler günsür iş vatkanını beş gelmekte. Bu kalay mukançılık İşçiler Partiyası'nın bütün Angliya miqyası da ümitsizlik peyda kılganını selamlattı. Yıllarının ikin oturgu çıktı. Partiyanın yukarı katlamdaki şahsları onun rehberlikiye güman bulan karamakta. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın karşıca Hormuz kamını 45 milyon kişinin açlık bir hatarlıkıya tazısılmakta. Birleşken Devletler Teşkilatı'ya karşılık bir hizmet grupisi eğer oğutlarının Hormuz boğazını ötüşüge kısa vakti içinde ruhsat kılınmışsa 10 milyon kişinin açlık ve kayaççılıkı düşkülüşü mümkünlüğü doğrusu da ayıklandırış bir adım. Birleşken Devletler Teşkilatı Torun Mülazımetleri İşkanısının İcraiye Moderi George Moreira da Silva dünyanın çoğun bir insani tragediyaya gelinip gitiş ihtimal bulgan vaziyetinin aldığını eleş için pekat birini çeptisiyle kılgallıkını etti. O yana 45 milyon dolar kişinin açlık ve kayaççılıkı düşkülüş kapının barlığı doğrusu da ayıklandırdı. Avrupa İttifakı işgaliyet asadaki Yordan Deryasının garbi kırgıdaki zoravallık vakaları sebebiyle İsrailiyeli köçmenlerge embargo yürgüzülü. Avrupa İttifakı Daşkışla Ministerleri işgaliyet asadaki Yordan Deryasının garbi kırgıda kanunsuz köçmenler faaliyetlerinin kollaş bilen ayıplengen İsrailiyeli kanunsuz köçmenler ve teşkilatlarının işen kılganı yeni bir baskışlık embargo yürgüzüş meselesi de birdekli kalsıl kıldı. Fransiya Dışişleri işler ministri Jean-Noël Barrot tedbirlerinin aşkoluk ve zoravallık karakterlik müstemlikçilik bilen çatıştığı bağı kuruhlam ve rehberlerine nişan kılgallıkını takitlep bu hın hareketlerini derhal toxtatışkı çakırdı. Avrupa İttifakı Taşkı Siyaset İşleri Mesulü Kaya Kallas imbargolanın plastiklikle kartılgan zoravallıkla sebebinin makullanıqallıkını cizimlaştırdı. Amerika Prezidenti Trump İran bilen ötküzülgen uruş toxtuş gelişiminin maayeti aciz halata turak kılıklığını ilgiri sürdü. Hem de Amerika uruşta tuluk kalbi kılıç kadarış vakallık üçün Hormuz Boğazı'da denizden kodaş ve yol başlaş hizmetçilerin kaydedilin başlaşını uruş vakallıkını bildirdi. Trump uruşunun iktisadi tasarriki kartı künsürü küçü vatkan içki besimle asıdı. İran'ın en ahirka cevabının uruş toktuş gelişimini hayran kararlık derecede acil vatkalıkına etti. O yana Hormuz Boğazı'daki soda parakutlarının hodaş ve yol başlaş meselesi de tahirçe halkalık bir kararının çıkarılmalıkını mu sözleri gelavu kıldı.

аппаратлары белән һөҗүм кылган. Байтак тәрбия башкармасының башлыгы Тимур Тукашенко Ами ортаклык сорбите Telegram сәхифәсендә элан кылган баянатын мәгълүматлады. Düşmanın uçsuz aparatları hazır Kiev hava boşluklarında şuna takip signal avazı tutulan kadar bir kadar cayrağı tutulma. Mezgür agahlandırış uğraş tahtış gelişimi yolu kulaştığın burun kıyıcı mekinde muyan payitahtı birilgen tuncu signal buldu. Kiev'ur ayınlık herbi işle başkarımızı ağırlığını panahlanış oralarda turuşka çağırıp rayındaki hava mürabiyat sistemlerinin işgı görüştülürgen buluşu mümkündekini askerdi. Amerika Prezidenti Donald Trump Rusiyanın ikinci urushi g'alabasini xotirlash kunlari bir necha soat burun e'lon qilgan 3 kunlik urush to'xtash kelishimining 2022 yili fevraldan buyon davom etayotgan to'qnashuvda oxirlashning boshlanishi bo'lishini umid qildiganligini ifodalaga ayro. Ukraina bilan Rossiya urush to'xtash kelishimiga xilof qilgan qurollar qaratilgan hujumlar masalasida bir-birini ayblagan ayro. Radyo Novosti, aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar.

0: Battım.
1: Türkiye Avazı Radyosu tünü günkü okşaşla bugün mu sizler bilen bir gel.

TRT Uyghurçının hürmetlik xilasmelleri, kiçini yerip çıkan bir sadaba, gayda bir tağ bağırdın sozulup gildi, gayda çeksiz kendiklerden şunğup ötüdü, gayda bir yizi üyde, gayda bir toy tökünde, ya ki bir şehrinin şavukulları işçide üzgü cay tapıdı. Usada söz bilen saz birleşken yerde tuğuludu, usada bir halıktan hatirisidir. Bugün biz Yıldızdan götürülgen en şu sadanı tınşaymız. Kulumuz İlan coğrafyası diye şeydiğen Azerbaycan Türklerinin eserlerden bu yan davamlaştırıp gelevatkan aşıklık en ensik tutuşuydu. İran'da yaşaydıgan Azerbaycan Türkleri Yıldızı intayın çunkur kadimi bir medeniyetten varıslardır. Tebriz'den Erdibil'ge, Urumiye'den Zencan'a Hemedan'dan Kurasan'a sözülgen ken coğrafyada til, söz ve müzika birbirine girelişip getken bir turmuş mevcut. Bu coğrafyada halk nakşıları pekat bir küylü emez, belki bir eslime, bir karşılık gösterişi ve bir kimliktir. Bu kimliknin en küçük sadası olsa aşkladır. Kınındıkta dıktanla aşklarının sadası da olsun. Aşık. Bu söz fakat bir senet karnılamaz, belki bir enene, bir hıl yaşaş şeklini ifadeleydi. Aşık, sazını mürsüge artıp mangan bir yolcudur. Ama onun yolculuğu fakat makalla arz edemez. Belki vakit içi de, ütmüş bilen kelgüsü arz etki bir seferdir. O bir şairdir. Sözle bilen tuygulanı tokuydu. O bir hikayeçidir. Dastallarını yaşıncısıdır. O bir hatır muhafizetçisidir. Unutulup kitlevat kallarını eskertidir. İran'daki Azerbaycan Türklerde aşıklık enenesi esirlerden bu yan İğiz medeniyetinin en küçük tumurlarının bir süpüte de mevcut bulup gelmekte. Bu enene fakat müzik yaratıplık anmasının belki ictimai hatırını kovdaydı ve evlatlığı yetküzüşte köylük buludu. Bir aşık, itkan her bir nakşa esilde ütmüştün bugünkü sözülgan bir bayandır. Bu coğrafyada aşkla bir pekat sahneler dilemez, belki hayatının del işçidi yaşaydı. Toy töküllerde, yiğit bayramlarda, sorullarda, yedi öylerde, kişiler cemboğan her bir yerde sazlığın sadası götürüldü. Çünkü aşık halıktan ayrılgan emez. Eksice halıkın işçiden çıkıdı ve yeni halıkı kaytıdı. Aşıklık enenesi ustaz şagirdlik münasebeti bilen yaşanıp gelmekte. Her bir aşıkların bir ustazı buludu. Ve bu bağlanış fakat teknikilik terbiye edilir ibaret emez. Belki şagird ustazının saz çilişini ügünüş bilen birge sabırını, hürmetini, sözünü caydı işletişini ve tınşaşını ügünüdü. Bu ceryan senet terbiyesi bulgun dekla bir hıl ahlak terbiyesidir. Vakitin ötüşü bilen şagird öz evazını tapıdı ve enenenin yeni varısı gaylındı. Saz bu enenenin kalbide urnağın en mühim çalgıdır. Onun tarları fakat titreple kalmasının belki süzleydi. Her bir tal tara bir tuygunun, bir esliminin, bir hikayenin yetküzgüçüsüdür. Aşık sazık tekkende esilde sözlerinin çekçigirasının halkıp ötüp tuygulanın tıldı sözleşke başlaydı. İran'daki Azerbaycan Türklerinin aşıkları öz reperatorlarda intayim mol bir bayan dünyasını saklap gelmekte. Dastalla halık hikayeleri, muhabbet nakşileri,

Mersiyala, gayda bir pelvanının körüş süzlense, gayda amalsız bir muhabbetnin hikayesi tılgınlıdır. Gayda bolsa bir ayrılışın çunkur azabı sazının tarlarına sınıp gitidir. Bu bayallar fakat ötmüş kitabı emez. Belki her bir tınşıkçının kalbide kaydının hayatlıkta erişidir. Bu enenede tabiat mühim bir bayan amılıdır. Tağla, vadıla, şamalla, sula, hemisi bir simvol gaydınıdır. Aşık öz duygularını tabiat arkalık ifadeleydi. Muhabbetini bir takka okştudu. Ayrılışını şamal bilen tesvirleydi. Ümitini öz mısralarda bir sufdek aktırıdı. Şunu bilen insan bilen tabiat arasında çunkur bir bağlanış kuruludu. İran'daki Azerbaycan Türklerde aşıklık enenisi fakat şahsi bir senet olup kalmayı, belki içtimai esleme meydanıdır. Bu enen sayesi de ötmüşün azapları, şatlıkları, köreşleri unutulmaydı. Küçüşle, ayrılışla, yokutuşla, karşılıkla hemisi sazının tarlarda yaşayışını davamlaştırdı. Zaman özgerdi, şehirler çoğaydı, hayat tizleşti. Ama aşkın sadası bu özgürlükçü de öz mevcutluğunu galibilik saklap gelmekte. Bugünkü günde sahneler, festivaller, ün algılaba. Ama aşıklıkların cevheri yenile okşaş. Çünkü bu enene fakat bir müzik türlü emez. Belki bir hıl ruhi halettir. Bugün İran'ın nurgul rayıllarda aşkla yenil yaşaşında olmuştuğum yaşla ustazlarına yindi saz ve sözden inç kisirlerini ügense aşk sorularda bir yegecen bulup koşak etmekte. Hikayeler sözlenmekte ve bu kadimi enenini evlattın evlatka yetkizilmekte. Aldın teyarlıksız söz kılıç mağartı bilen akıl paraset birleşken koşak etişle hem terbiyevi hem tesirlik bir senet süptü de tınşıkçılarını üzgü celip kılıp gelmekte. TRT Uygurçunun aziz ihlasmelleri. Bugün keçe İran, Azerbaycan Türklerinin esirlerden bu yan yaşın tüpkegen aşıklık enensigi kulak saldık. Şunu çüşendik ki, bir milletin hakiki hatırısı fakat kitaplar dilemez. Belki sazının tarlarda, sözünün çunkurluğu da ve yaşavatkan sadalarda öz mevcutluğunu saklaydı. Hem de gözlerinden yumunla, yıraklardan kilovatkan bir saz sadasını tesevvür kılınla. Belki bir yüzyılda, belki bir şehirde, belki bir toyda ama cezmen bir yerde o yeneli yanırmakta. Mana o sada. Men ötmüş men, men bugün men. Men yıldızdın götürülgen sada men. Yıldızladın yanırgan sada.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radio dinleyici aziz qarindoshlar, Türk dünyasının münevverleri namlıq programımızdan bugünkü bölümde Yunus Emre'nin itekçisi Ahila'nın piri Tapduq Emre hakkı toxtulamız. Qınındoqda xalqaralıq münasibetler mütəxəssisi doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu vaqtik analizga qulaq salğaysizlar. Tapduq Emre 13. əsrda Anadolu zəmində yetişib çıxan ən mühim təsəvvüf rəhbərlərindən biri hesablanırdı. Bolubmu Türk təsəvvüfünün uluqvar zatlarından biri olan Yunus Emre'nin ustazı, yəni mürşidi buluşu, onu Türk İslam təsəvvüf tarixində mühim oranğa ege qeyğan. Tapduq Emre Anadolu'nun qalbi Ankara'da yaşayan bulup, eyni devirdeki ahi təşkilat içində ahilanın piri edib tonulğan. Anadolu'daki nurgun Türk dervişlerine okşaş, Tapduq Emre'ma halkının menevi tekçilikini üstü gelip, İslam'ın muhabbet ve kan kosaklık talimatlarını tarqatkan. Hanıqasını kurgan ve hayatının köp kısmını ötküzgen cay, Ankara'ya yakın Nallahan naisige karşılık Emrem Sultan yizsidir. Burayında Tapduq Emre bina qilgan tekke, yani hanaqa, hem aynı devir sopiler üçün panahka, hem halk üçün menvi başpana bo'lgan. Tapduq Emre'ni tarihimizde bunçilik mühim oranga ege qilgan amillarının beşida uluq Türk mütesevvipi Yunus Emre'nin mürşidi bo'lganligidir. Yunus Emre yaşlık çağlarda ilmi ve menvi izniş içi yürgende Tapduq Emre'nin hanıqası gelip kitilgan ve uzun yılla onun hizmeti de boğan. Yunus Emre Tapduq Emre'nin hanıqası da otun toşup hizmet kılış arkalık tesevvüp musabısına başlayan. Rivayet kılınışça o uzun yılla tağdın hanıqağı otun toşuğanda bir mi hül ya ki egri şah ilip kemmegen. Bu simvallık ise Tapduq Emre'nin öz sopilerine samimiyet ve kalp terbiyesini sındırıştaki inçkilikke ne kadar ehmiyet belgellikini gösterip biridir. Uzun bir riyazet devirdinkin bir günü Tapduq Emre himayesi de içtüken dervişini bizden Yunus deyip köksüge basıdı. Muhabbet bilen kuşaklaydı. Bu kitap Yunus'un hakikat yolda kemalet yetkenlikini çakalıqallık hesaplandı. Yunus Tapduq Emre'nin ağan feyzi ilham bilen ilahi muhabbet ve kemterlikini Türkçe şiirli şekilde halkı yetküzüdü. Eserlerde pat ustazının ismini tılgıyıp onunla boğan minnettarlıkını ifadeleydi. Öz ifadeleri bilen ömrünü Tapduq Emre'nin dergahıda bir bendi süptüde ütküzgellikini şiirlerde tılgı alıdı. Bu cehetten Tapduq Emre Yunus Emre vasıtası bilen bütkül Türk dilli halklarının menvi dünyasına çunkur tesir gösterdi. Ahila devrinin üner ve kasıpla teşkilatları bilen içkiri taşkiri girelişip getken, kırındaşlık ve sahili kıymet karakterlerini uluğlaydıgan bir camiaydı. Tapduq Emre ama bu medeniyetinin bir kısmı süpüde bir tereptin sopi dervişlerini yetiştirse, yeni bir tereptin bütkül cemiyetki ülgü bulduğun yüksek ahlaki prinsiplağa vekilli kıygan idi. Tapduq Emre insanın kemalet gitişi üçün kalbini saplap sürüşü ve hem hakka hem halkı hizmet kılış gereklikini öz emliyeti de köstüp bəgən. Bu düşünce ve intizam keyinki eserlerde bütkül Türk tesavvuf mektaplarının ortak himir turçu kaylangan idi. 13. eserde Anadolu Moğullarının istila kılışı ve beglikler devirdeki davul kışlar içi de menviyet kisiğangan halk anlısıga sahne boğan, yani nurgun kişiler menviyetki yüzlengen bir devir boğan idi. Tapduq Emre del muşundak bir muhitta Yunus Emre'ye okşaş bir göherini yetiştiriş arkalık Anadolu'da Türk tesavvufunun yıldız tatışıga konkret töhpü koşkan. Şunda kılıp Tapduq Emre Anadolu'da İslam'ın kattık şekil vazlıktan halkıp muhabbet ve hikmet okuda yaşınışıga başlamışılık kıyalladın bir boğan. O kurgan hanıka evlatla boyu bir ziyaret ve irşat doğru yol köyüstüş merkezi süptüde callıklıkını saklap kegen. Türk İmparatorluk arxivlarında Nallıhan rayonunda Tapduq Emre Zaviyesi Kiçik Xanıqa namıda vəqflərinin buluşu və qızı Bacım Sultanının məqbərisinin əsrlərdən buyan hörmətli sizavər buluşu Tapduq Emre'nin mirasının 100 illə davamında yaşayıb gəldiyini göstərdi. Tapduq Emre Hacı Bektaşi Veli, Mevlana Celaleddin Rumi Katarlık zamandaşları bilen birge Anadolu Türk tesavvuf enenisinin asaslıq türüklerden biri saplındı.
Eyni devirdeki Alıp Erelle Batur Gazi Dervişle camiyesine mensup olan Tapduk Emre dini tesavvufi uçurlarını halka yetküzüşte Türkçünün ve şiiriyetinin küçüdün paydalanış cihette mi mühim rol oynayan. Tapduk Emre Anadolu tufraklıda Türkçü sözleşidigan insanlığa tesavvufunu söydügen ve yaşatkan sohbilanın en muhimlerinden biridir. Yunus Emre'ye yetekçilik kilişi arkalık onun obrazıda Türk irpanı merpeti enenisinin en parlak yıldızlarından birini çaklatkan. Bugünkü günde Yunus Emre'nin misraları esirlerini halkıp kaliplerine tesir kılavatkan olsa, bunun da mürşidi Tapduk Emre'nin sevirçallık bilen bəgən terbiyesinin ve sündügen ilahi muhabbetinin hessisi nait için kurdur. Tapduk Emre'nin ehmiyeti pekatli tarihi bir şəxs bulup kanmasının bugünkü günde mu hile hem ilmi tetkikatlığa timi bulavatkanlığı dümme məlum. Zamanvi tetkikatla yüzyılla ilgiri yaşayan bu kumul ehlinin yani evliyanın tesirinin hazır gıçı davranışı vatkallıkını otturgu koymakta. Türk İslam tesavvuf en ensi

Kaldoğan unutulmaz təsiri yetiştirgen Yunus Emre'nin eserlerinde ve Türk insanının vicdanında yaşayışını devam etmekte. Bu noktanın ağında Tapduk Emre Türk medeniyet tarihi de her daim hürmet bilen esinlik tigişlik yol gösterici ve kurgucu bir mutsevvüptür. DRT Uyghurçinin hürmetli ihlasmelleri. Yukurda halkaralık münasebetle mutxassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığına. Keler hepte yana başka yeni münevverlerimiz bilen tonuşkıca aman boğaysla, hayır hoş.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup

ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aiç Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
7: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye ünü radiosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye.
1: Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Giderdi Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
3: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
17: Gidere di Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radyo Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
24: Zboru wa glas otna Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
26: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.